tam yönetteni iyi kumasti gatok. Kanska. Kaska sukuk iyi kumasti gatok. Do yagnak pagka ilaput kunik suki kansputlu ugat suku pinak tukut.